Radyo Veng. Veng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo

من بعد بول براوي بشتا خوا دابو تاوي چتاوي كندي جواري نكا

erkek, reyhan ve kaçak tütün kokusu taşırdı rüzgar. Alçak damlı evlerin yüksek, küçük pencerelerinden soluk ışıklar yayılırdı geceye. Köpek havlamaları korkulara karışır, kaygıları beslerdi. Sonra dağlardan kuşun sesleri gelirdi, belirli belirsiz. Namlunun ucunda çırpınırdı yürekler. Ağıtlar yankılanırdı dağlara doğru. Kapılar kırılır, talan edilirdi sevdalar. Umutlar ve insan olan ne varsa. Bakan akardı derelerimizden. Zilan, Munzur, 33 kurşun, Nevala kasaba ve ülkemin bütün derelerinden. O iklimde kalırdı acılar. Duymazdı bir Allah'ın kulu çığlığımızı. Ve dağlara sevdalanırdı. Karabasan gecelerin sabahlarında. Direnmek kalırdı Kürt'e, yaşamanın bir başka adı direnmekti.

0: Radyo Wenk. Radyo Wenk.
1: Sate hina valaya Evçaven reş birin kı Her çardı bir anında ya Evçaven reş birin kı

0: Reklamlar.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
2: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim, 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
0: Reklamları dinlediniz.
3: No Wenge Wenge Schmo.

Radyo Veng. Veng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Ah eliyem ayin, yeman yeman yeman yeman yeman yeman yeman yeman yeman yeman yeman. Sevda yeman amni yeman biz biteli yeman kızım şorin yeman eli dekhi yeman kofi keli yeman. Güvya çare ged yamali yeman. تگوش دل آشی مقداری خود حلال مسکنانو به درهم آمیز کارا گوشتی سر جانو جسد

ne dine rebe ne vaze benim var eser mi et vikre asebe beyna kabkatine beke kefin o bekhel ver mi et hey benim da khud ede turo beyrane sübile ben şarabı ne cine bike dari ge dar besi mi et de turo ba varaş ke ziyabı da verme kasabı hu ne bike varise dar besi mi et de turo ba bisin ge beyin azı bike do şekole hayvdane bincane mi et hey mala takrabe de turo ba jöte zemim kabı ge balingi jörde dane bin seri mi et de çıda mu'min edip intir bir göğe bir yegiran ben sibindi kadama kerem ke hedi hedi varez gelmi de çıda mu Azrail u Cebrail mekale zafil hepça melike mekarim tenes sermi ve la belge sefatra çavete bileydi.

0: ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
1: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProEase ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde. Toyota ProEase ailesi bambaşka
2: yere taşır. Toyota. Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
3: Radyo Wang. Radyo Wang.

0: We're running out of time. You've seen what's happening out there. Where are you, Stiles?
1: Lydia, you know what's coming.
2: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Cinevizyon'da hem sinema salonlarında gösterilen filmlerden hem de dijital platformlarda yer alan yapımlardan bahsediyoruz. Bu haftanın Prime Video gösterimlerinden bir tanesi Teen Wolf. Artık yetişkin olan Scott, hala Taylor Posey tarafından canlandırılan bu karakter Beacon Hills'tan ayrıldı. Ancak ortaya çıkan yeni bir tehdit, onu kurt adam olduğu bu şehre geri dönmeye zorluyor. Her zaman alfa olan Scott, halkı korumak için eski müttefiklerini ve yeni savaşçıları bir araya getirmek zorunda. Linda Martin, Molly Tate, Derek Hill, Jackson Whitmore ve Argent ailesinin diğer üyeleri bu çağrıya yanıt bekler. Rakipleri Knox'un ile bağlantılı olan bu kötü niyetli ruh, dizinin 3. sezonunda da karşılaşılan güçle ilişkilendirilir. Durum, yıllar önce ölümü üzerinden geçilen bir dönemin ardından beklenmedik bir geri dönüşle daha da karmaşıklaşır. Teen Wolf, Prime Video'da. İyi seyirler.
0: Something terrible is going to happen. You can save your friends, or you can save us all.
3: Cinevizyon.

0: Reklamlar.
1: Dicle Kent'te çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumi Kids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumi Kids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

Radyo Veng. Veng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo Veng. Bülbül ser şahı içi hoş dıkhine.

0: Sıkı tut korkunun soluğunu avuçlarında. Bak, yiğitlik sevdaya bir adımlık yol. Yaşamak direnmektir yangın yüreklim. Biz ki yaşamaktan hiç korkmamışız. Yaşamak direnmektir. Yaşamak direnmektir.
1: Radyo Feng. Radyo Feng.

0: Reklamlar.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır. Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran, adres Dicle Kent Villaları, 252. Sokak, numara 19. Telefon 0533 968 21 20.
2: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProEase ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
3: Toyota ProEase ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
4: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim, 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez, 0434 228 33 40.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
6: Radyo Wing.

bayrakları gönlere çeken çocuklar. Aç bir destandır kan gölü gruplarda. Bir çocuk ağlar ağlar durur. Bir ana tandıra düşer kavrulur. Bir gelin parmağıyla deşer rahmini. Radyoda ince saz, ney Taksim. Büyür çetelerin hıncı. Kent ince ince susar. Ve korku bir kahpe yaradır içerden işler. Vurur hançerini şah damardan ihanet. Satarsın ulan satarsın. Açılmamış Gonca gülünü.

0: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte. Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoranta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoranda tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 2120.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungat Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungat Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
2: Dicle Kent'te çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumi Kids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumi Kids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

0: We're running out of time. You've seen what's happening out there. Where are you, Stiles?
1: Lydia, you know what's coming.
2: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Cinevizyon'da hem sinema salonlarında gösterilen filmlerden hem de dijital platformlarda yer alan yapımlardan bahsediyoruz. Bu haftanın Prime Video gösterimlerinden bir tanesi Teen Wolf. Artık yetişkin olan Scott, hala Taylor Posey tarafından canlandırılan bu karakter Beacon Hills'tan ayrıldı. Ancak ortaya çıkan yeni bir tehdit, onu kurt adam olduğu bu şehre geri dönmeye zorluyor. Her zaman alfa olan Scott, halkı korumak için eski müttefiklerini ve yeni savaşçıları bir araya getirmek zorunda. Linda Martin, Molly Tate, Derek Hill, Jackson Whitmore ve Argent ailesinin diğer üyeleri bu çağrıya yanıt bekler. Rakipleri Noxon ile bağlantılı olan bu kötü niyetli ruh, dizinin 3. sezonunda da karşılaşılan güçle ilişkilendirilir. Durum, yıllar önce ölümü üzerinden geçilen bir dönemin ardından beklenmedik bir geri dönüşle daha da karmaşıklaşır. Teen Wolf, Prime Video'da. İyi seyirler.
0: Something terrible is going to happen. You can save your friends, or you can save us all.
3: Cinevizyon. Radyo ve

0: Reklamlar.
1: Dicle Kent'te çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumi Kids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumi Kids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır. Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.

kekik kokusu duydum. Kekik kokusu koynunda huysuz gecenin. Uyandım birdenbire. Haydi dedim, yüreğim gidelim bu şehirden. Bu şehir koparmak istiyor ben özlemlerimden. Yorgunum, çünkü yorgunluğumun yaşamak gibi bir anlamı var. Yine de yaşamaktan duyduğum mutluluğun tadına düşmanlarım ulaşamazlar. Katarlar gelir geçer,

ırmaklarda dolandım dağları duymak için. Bir kuş çiz yavrum yüzüme gözyaşını, bir kuş tel tel kirpiklerin kanat olsun, bir kuş çırpınan kalbi dudağımda, bir kuş yavrum sıcaklığın beni bulsun. Bahar gelmiş balam benim, bahar gelmiş dayanmış, dalda yaprak bebeci, suda köpük uyanmış, kuzulara özenmiş kızım benim, körpe sesler dinlenmiş, ay ışığında yanmış yavrucuğum, onun için beyazmış. Şarkılar gelir geçer,

0: Reklamlar. Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProAce ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde. Toyota ProAce ailesi bambaşka
1: yere taşır. Toyota. Dicle Kent'te çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumi Kids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumi Kids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim, 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez, 0434 228 33 40.
3: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres: Dicle Kent Villaları. 252. Sokak, numara 19. Telefon: 0533 968 2120.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
5: Radyo Wing.

Veng Radyo Haber Merkezi'nden merhaba sevgili dinleyiciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. Mebyader öncülüğünde farklı yer ve tarihlerde yaşamını yitirenler için düzenlenen anma programları Ağrı, Adana, Siirt ve Diyarbakır'da devam ediyor. Anma programlarına katılanlar bu süreci amacına ulaştırarak onların hayallerini gerçekleştireceğiz mesajını verdi. Abdullah Öcalan'ın özgür çalışma ve iletişim koşulları için Nelson Mandela örneğini veren ceza hukukçusu Ercan Kanar, bu çerçeve yasa gerçek anlamda kalıcı bir barışı sağlayacak bir yasa değil. Ancak Abdullah Öcalan için Nelson Mandela kuralları uygulanırsa Türkiye'de barışın önü açılır dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucunda 6 faili meçhul cinayet dosyasının daha aydınlatıldığını duyurdu. Gürlek, hiçbir cinayet karanlıkta kalmayacak, hiçbir fail adaletten kaçamayacaktır sözleriyle adli kurumların ve kolluk kuvvetlerinin süreci kararlılıkla yürüttüğünü vurguladı. CHP'den istifa eden 91 milletvekilinin kurduğu yeni partinin ilk büyük kongresini 14-15 Kasım tarihlerinde Ankara Arena'da gerçekleştirileceği öğrenildi. Cumhuriyet'in Demokratik Dönüşümü Konferansı çağrıcılarından sosyolog Ferhat Kentel, Türkiye'de herkesin demokrasiye ihtiyacı olduğunu belirterek, "Kürt olmayan birisi olarak ben de bu süreçten faydalanmalıyım çünkü benim de barışa ihtiyacım var. Bu süreçte söylenecek çok şey olduğunu düşünüyorum," dedi. KCDP'nin şüpheli şekilde yaşamını yitiren Aysun Yıldırım dosyasını aydınlatma başvurusu reddedilirken, Eda Küçükbaltacılar dosyası için yanıt bekleniyor. KCDP'den Öykü Ulu Ocak, kadınlar mücadele etmedikçe araştırma ve soruşturmaların kağıt üzerinde kaldığını söyledi. Diyarbakır Beşnoğlu cezaevinde ağır işkencelere maruz kalan Senayi Çelik, bu sürecin hafızasında silinmeyecek izler bıraktığını, ancak buna karşı geliştirilen direnişin de büyük olduğunu belirterek, "Biz 12 Eylül'ü Beşnoğlu cezaevinde yenilgiye uğrattık," dedi. Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde 7 yaşındaki bir çocuğa şiddet uygulayan İMK isimli hakim, nüfuzunu kullanarak darp ettiği çocuğun iki amcasını tutuklattı. Dosya avukatları hakim ve eşinin evinden ifade verdiğini belirterek, hukuksuzluklara karşı HSK Adalet Bakanlığı ve CİMER'e başvuruda bulunduklarını söyledi. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bulunan Koşuyolu Parkı'nda 2006'da gerçekleştirilen katliamdan yaralı olarak kurtulan Barış Demir, olayın arka perdesinin karanlıkta bırakıldığını belirterek, "Katliam yaşandığında 5 yaşındaydım, 20 senedir sesimizin duyulmasını bekliyoruz," dedi. Mardin Nusaybin ilçesinde 1993 yılında tutuklanan ve 30 yıl 6 aylık tutsaklığının ardından 5 Temmuz 2023 tarihinde tahliye olan Nebi Yavuz, Mardin'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı Helan köyünde bir evde çıkan yangının ardından Ağa Ülkü ve eşi Denkbeş Hayriye Ülkü'nün cansız bedenleri bulundu. Çiftin otopsi işlemlerinde vücutlarında kurşun izlerine rastlanması olayla ilgili soru işaretlerini arttırdı. Muş'un Varto ilçesinde JES projesine karşı ilk günden beri direnişte olan Gıngım Ekoloji Platformu Kadın Meclis Üyesi Alev Yılmaz, Jinjiyan Azadi felsefesiyle direnen kadınların topraklarını sonuna kadar savunacağını belirtti. Dersim Belediyesi'nde kayyum yönetimi tarafından işten çıkarılan 13 işçiyle ilgili açılan işe iade davalarında mahkeme işçilerin görevlerine iadesine karar verdi. Savcılık sorgularının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 20'si tutuklandı. İzmir'in Seferihisar ilçesinde belediyeye yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda aralarında belediye personeli ve müteahhitlerin de bulunduğu 43 kişi gözaltına alındı. İstanbul'da uluslararası uyuşturucu sevkiyatlarını organize ettiği ve toplam 2 ton uyuşturucudan sorumlu olduğu belirlenen İsmail Yakut, Sarıyer'de düzenlenen operasyonla yakalandı. İstanbul merkezli 6 ilde yapılan operasyonda FETÖ-PDY'nin emniyet mahrem yapılanmasına yönelik 21 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Garson K adlı gizli tanıktan elde edilen CD karttaki veriler ve diğer tespitler doğrultusunda 5'i aktif kamu görevlisi olmak üzere 20 şüpheli yakalandı. Meteoroloji Van'ın doğu kesimleri için yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. Süper Lig'in 5. haftası Beşiktaş-Erzurumspor maçıyla start alacak. Ahmetspor ise sahasında Başakşehir Kulübü'nü konuk edecek. Orta Doğu'da Hürmüz ve Kızıldeniz'deki gerilimler petrol fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ederken Brent petrol fiyatları 110 dolar sınırına yaklaşıyor.
Hürmüz Boğazı'ndaki belirsizlik sürerken hegemonik aktörler Babel Mendeb Boğazı'na yöneldi. Türkiye, Mekke Antlaşması'yla seyri sefer trafiğinde söz sahibi olmaya çalışırken, İsrail ise Mendeb'in İran ve bölgedeki vekil unsurlarının elinde stratejik bir şantaj kozuna dönüşmesinden endişe duyuyor. Suriye ordusunda görev yapan 26 yaşındaki Kürt asker Şami Şehmus Heso, silahlı bir grup tarafından kaçırıldıktan sonra vahşice katledildi. Güvenlik kaynakları, askerin başının kesildiğini ve cansız bedenine kurşun sıkıldığını bildirdi. Suriye Savunma Bakanı cinayete ilişkin yaptığı açıklamada, tüm suçluların yakalanması için çabalar sürdürülmektedir dedi. Bazı bölge illerindeki en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 36 derece, Elazığ 33 derece, Mardin 34 derece, Van 26 derece, Urfa 37 derece, Muş 30 derece, Şırnak 33 derece, Batman 37 derece, Hakkari 29 derece, Bitlis 27 derece, Siirt 35 derece, Adıyaman 37 derece. Döviz kurları: Dolar 48.58, Euro 56.43, Gram altın 6.751 lira. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.

0: Reklamlar.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır. Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
2: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
0: Radyo Veng.

Veng Radyo Haber Merkezi'nden merhaba sevgili dinleyiciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. Mebyader öncülüğünde farklı yer ve tarihlerde yaşamını yitirenler için düzenlenen anma programları Ağrı, Adana, Siirt ve Diyarbakır'da devam ediyor. Anma programlarına katılanlar bu süreci amacına ulaştırarak onların hayallerini gerçekleştireceğiz mesajını verdi. Abdullah Öcalan'ın özgür çalışma ve iletişim koşulları için Nelson Mandela örneğini veren ceza hukukçusu Ercan Kanar, bu çerçeve yasa gerçek anlamda kalıcı bir barışı sağlayacak bir yasa değil. Ancak Abdullah Öcalan için Nelson Mandela kuralları uygulanırsa Türkiye'de barışın önü açılır dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucunda 6 faili meçhul cinayet dosyasının daha aydınlatıldığını duyurdu. Gürlek, hiçbir cinayet karanlıkta kalmayacak, hiçbir fail adaletten kaçamayacaktır sözleriyle adli kurumların ve kolluk kuvvetlerinin süreci kararlılıkla yürüttüğünü vurguladı. CHP'den istifa eden 91 milletvekilinin kurduğu yeni partinin ilk büyük kongresini 14-15 Kasım tarihlerinde Ankara Arena'da gerçekleştirileceği öğrenildi. Cumhuriyet'in Demokratik Dönüşümü Konferansı çağrıcılarından sosyolog Ferhat Kentel, Türkiye'de herkesin demokrasiye ihtiyacı olduğunu belirterek, "Kürt olmayan birisi olarak ben de bu süreçten faydalanmalıyım çünkü benim de barışa ihtiyacım var. Bu süreçte söylenecek çok şey olduğunu düşünüyorum," dedi. Diyarbakır Beşnoğlu cezaevinde ağır işkencelere maruz kalan Senayi Çelik, bu sürecin hafızasında silinmeyecek izler bıraktığını, ancak buna karşı geliştirilen direnişin de büyük olduğunu belirterek, "Biz 12 Eylül'ü Beşnoğlu cezaevinde yenilgiye uğrattık," dedi. Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde 7 yaşındaki bir çocuğa şiddet uygulayan İMK isimli hakim, nüfuzunu kullanarak darp ettiği çocuğun iki amcasını tutuklattı. Dosya avukatları hakim ve eşinin evinden ifade verdiğini belirterek, hukuksuzluklara karşı HSK Adalet Bakanlığı ve CİMER'e başvuruda bulunduklarını söyledi. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bulunan Koşuyolu Parkı'nda 2006'da gerçekleştirilen katliamdan yaralı olarak kurtulan Barış Demir, olayın arka perdesinin karanlıkta bırakıldığını belirterek, "Katliam yaşandığında 5 yaşındaydım, 20 senedir sesimizin duyulmasını bekliyoruz," dedi. Mardin Nusaybin ilçesinde 1993 yılında tutuklanan ve 30 yıl 6 aylık tutsaklığının ardından 5 Temmuz 2023 tarihinde tahliye olan Nebi Yavuz, Mardin'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı Helan köyünde bir evde çıkan yangının ardından A. Ülkü ve eşi Denkbeş Hayriye Ülkü'nün cansız bedenleri bulundu. Çiftin otopsi işlemlerinde vücutlarında kurşun izlerine rastlanması olayla ilgili soru işaretlerini arttırdı. Muş'un Varto ilçesinde JES projesine karşı ilk günden beri direnişte olan Gım Gım Ekoloji Platformu Kadın Meclis üyesi Alev Yılmaz, Jinjiyan Azadi felsefesiyle direnen kadınların topraklarını sonuna kadar savunacağını belirtti. Dersim Belediyesi'nde kayyum yönetimi tarafından işten çıkarılan 13 işçiyle ilgili açılan işe iade davalarında mahkeme işçilerin görevlerine iadesine karar verdi. Savcılık sorgularının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 20'si tutuklandı. İzmir'in Seferihisar ilçesinde belediyeye yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda aralarında belediye personeli ve müteahhitlerin de bulunduğu 43 kişi gözaltına alındı. İstanbul'da uluslararası uyuşturucu sevkiyatlarını organize ettiği ve toplam 2 ton uyuşturucudan sorumlu olduğu belirlenen İsmail Yakut, Sarıyer'de düzenlenen operasyonla yakalandı. İstanbul merkezli 6 ilde yapılan operasyonda FETÖ-PDY'nin emniyet mahrem yapılanmasına yönelik 21 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Garson K adlı gizli tanıktan elde edilen CD karttaki veriler ve diğer tespitler doğrultusunda 5'i aktif kamu görevlisi olmak üzere 20 şüpheli yakalandı. Meteoroloji Van'ın doğu kesimleri için yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. Süper Lig'in 5. haftası Beşiktaş-Erzurumspor maçıyla start alacak. Ahmetspor ise sahasında Başakşehir kulübünü konuk edecek. Orta Doğu'da Hürmüz ve Kızıldeniz'deki gerilimler petrol fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ederken Brent petrol fiyatları 110 dolar sınırına yaklaşıyor. Hürmüz Boğazı'ndaki belirsizlik sürerken hegemonik aktörler Babel Mendeb Boğazı'na yöneldi. Türkiye, Mekke antlaşmasıyla seyri sefer trafiğinde söz sahibi olmaya çalışırken, İsrail ise Mendeb'in İran ve bölgedeki vekil unsurlarının elinde stratejik bir şantaj kozuna dönüşmesinden endişe duyuyor.
Suriye ordusunda görev yapan 26 yaşındaki Kürt asker Şami Şeyhmus Heso, silahlı bir grup tarafından kaçırıldıktan sonra vahşice katledildi. Güvenlik kaynakları, askerin başının kesildiğini ve cansız bedenine kurşun sıkıldığını bildirdi. Suriye Savunma Bakanı cinayete ilişkin yaptığı açıklamada, tüm suçluların yakalanması için çabalar sürdürülmektedir dedi. Suriye Eğitim Bakanlığı yayımladığı yeni bir kararname ile Rojava ve özerk yönetim bölgelerinde verilen diploma ve eğitim belgelerini resmen tanıdığını duyurdu. Bu kararla birlikte özerk yönetim okullarında eğitim gören öğrenciler Suriye genelindeki tüm devlet okullarına kayıt yaptırabilecek. İran Devrim Muhafızları Ordusu Donanması, ABD'ye ait askeri su üstü insansız hava aracının vurulduğunu açıkladı. İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları, Hürmüz'de iki geminin vurulduğunu duyurdu. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Bukavu kentinde bir evden çıkan yangın iki ilkokula sıçradı. Yangında en az 29 kişi yaşamını yitirdi. Bazı bölge illerindeki en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 36 derece, Elazığ 33 derece, Mardin 34 derece, Van 26 derece, Urfa 37 derece, Muş 30 derece, Şırnak 33 derece, Batman 37 derece, Hakkari 29 derece, Bitlis 27 derece, Siirt 35 derece, Adıyaman 37 derece. Döviz kurları: Dolar 48.58, Euro 56.43, Gram altın 6.751 lira. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.

0: Washti Sheshima, Emsho Bueshane Gani, Sait Panju Heuteshanize ve Radio de Maşmadre.
1: Reklamlar.
2: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 21 20.
3: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProEase ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
4: Toyota ProEase ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
5: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim, 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
6: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte.
1: Reklamları dinlediniz.
7: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
1: Radyo Wing.

0: Reklamlar.
1: Dicle Kent'te çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumikids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumikids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
3: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
0: Reklamları dinlediniz.

0: If you're looking for prestige, la, la, la, heritage, that would be the journey.
1: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Cinevizyon'da hem sinema salonlarında gösterilen filmlerden hem de dijital platformlarda yer alan yapımlardan bahsediyoruz. Bu haftanın Netflix gösterimlerinden bir tanesi The Gentleman 2. sezon. Eddie ile Suzy'nin Bobby Glass'ın yönettiği suç örgütüne katılmalarının üzerinden bir yıl geçer. Artık grubun yurt dışı faaliyetlerini büyütmekle görevli olarak İngiliz kırsalındaki alanlardan bazılarını geride bırakarak İtalyan gölleri bölgesine yönelirler. Bu genişleme Bobby'nin giderek daha öngörülemez kararları yüzünden kırgınlaşır. Eddie ve Suzy ya imparatorluğun yönetimine doğrudan müdahale etmek ya da kurduklarını kaybetme riskini almak arasında seçim yapmak zorunda kalacaklardır. Başyazar ve yürütücü yapımcı Matthew Reed'e göre bu ikinci sezon Eddie ve Bobby Glass arasındaki ilişkinin Eddie'nin hırsı büyüdükçe sınanacağını da ortaya koyuyor diyor. The Gentleman 2. sezon Netflix'te. İyi seyirler.
2: Never know. Might enjoy it.
3: You don't know what is your place in the food chain.
4: Cinevizyon. Radyo Wave.

0: Reklamlar.
1: Dicle Kent'te çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumi Kids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumi Kids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim, 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
3: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres: Dicle Kent Villaları. 252. Sokak, numara 19. Telefon: 0533 968 21 20.
4: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProAce ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
5: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
0: Reklamları dinlediniz.
6: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

0: Jinavend Anucheyan Denbaş. Brojane Bernamein Biranine Bipeşengiya Mebya Deri Libajarin Juda Tene Darxistin Tevi Malbatan Gelekreve Berin Partiin Siyasi Nunerin Saziin Sivil U Velati Tevli Biranin Anzibin Girsein Ku Tevli Biranin Anzibin Dissozia Xutinin Zaman U Hestin Malbatan Parvedikin Herwuha Libajarin Serhedi Bitlis Qers Edir Agri U Erzurumeji Biranin Berdevamdikin Nebiya Uzeku di sala 2023'de pişti 3 sal u 6 mehin girtigehi hatubu berdan. Nebiya Uze, jiber penceşehra pankreası dahat derman kirin, lina hoşkhane ali dahat derman kirin jiyana hoşi testa. Berdev Kadem Parti Ayşegül Doğan, Bertek Nişani Nuçe Erojnemeya Sözcüye ku tabeleyin le Amedi ku pazde salın bi Kurdiye leweki ku nu Kurdi hatiye nivisandın hatı bu dayında ugot lüşün adı bejin çıma hizmetin şarederiye pır zamaniye dve be pırsin çıma Kurdi he ne azade. Zamanzan zana farkini Bertek Nişani hedef kırtına tabeleyin bu Kurdi da u ev teştkotin. Ev jixo mafeki bidesxistî yê vî geliyê, ev ne helwesteke miroviye, ne jî demokratîke. Ew kesên ku dibêjin em xuşk û birayê hevin, divê rêz li heqê xuşk û biratiyê bigirin. Bi iddiaya lê pirsîna gendelî û bêusûliyê ya şaredariya Seferî Hîsarê operasyon hat destpêkirin û 43 kes hatin binçavkirin. Bi heman lêpirsînê, di 25 Hezîrana 2026-an de şaredarê Seferî Hîsarê İsmail Yetişkin hatibû girtin. Lisar Ekrem İmamoğlu di doza ku ji ber gotinên wî yênî dî ji şaredarê berê yê Tuzlayê Şadî Yazıcı tê darizandin de qedexeya siyasî hate ferzkirin. Parêzerên Osman Kavala piştî biryara dawî ya dadgeha mafê mirovan a Avrupayê ji bo ji nû ve darizandinê serî li dadgehê da. Sekreteri Giştî yê Eğitim Senê Zülküf Güneş, Tekidarî Serdema Nû ya Perwerdehiyê Diyarkirk û Gelek Zarok dê di Serdema Nû de jî ji perwerdehiya zimanê dayîkê bêpar bimînin û wiha got: "Mafê perwerdehiya bi zimanê dayîkê mafekî bingehîne, divê ji dibistanên seretayî heta zaningehan perwerdehiya bi zimanê dayîkê bêdayîn." Li gorî daneyên meha tebaxê yên nîjdeya tendurustiya kar û ewlehiya kar herikêm di 126 karker di qazayên kar de jiyana xwe ji dest dane. Piştî agirbesteke 4 salan abi navbeynkariya netewên yekbûyî Yemen êrişê xwe birin li ser Erebistana Sûdî û bajarê stratejîk ê peravê Mokayê xistin bin kontrola xwe. Li gorî agahiyên hatin bidest xistin, komeke çektar Şervanê Tugayê Heseke Sîpan Hizni revand û wî li gundê Edlanê yê Serêkaniyê kuştin. Sîpan Hizni ji taxa miftî ya bajarê Heseke ye. Meclisa bajarê Zîrganê kuştina Şervanê Tugayê Heseke Sîpan Hizni şermezar kir û xwest ku berpirsyar werin darizandin. Şevrimendê Serokkomariya Sûriyê Mazlûm Ebdî Nûnerê Koma Serokkomariyê ya Şopandina Peyama 29 Çilehê Ziyad El Ayiş û Parêzgarê Heseke Nûreddîn Ahmed pêvajoya entegrasyonê û rewşa saziyên hizmetguzariyê nîqaş kirin. Li êrişên Rûsyayê li seranserê Ukraynayê de 9 kes hatin kuştin û 145 kes birîndar bûn. Li êrişên Ukraynayê yênî dî jî Rûsyayê de jî 2 kes hatin kuştin û herikêm 5 kes jî birîndar bûn. Serokê Rûsyayê Putin û Serokwezîrê Hindistanê Narendra Modi beriya lûtkeya BRICS-ê civiyan. Em hatin dawiya nûçeyên xwe bimînin dixweşiyê de.
1: Baş tişeşima, em şu bi weşane gani saat 5:30 teşanize ve radyoda maş madre.
2: Reklamlar. gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
3: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProAce ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
4: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
5: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
6: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

Radyo Wave. Wave Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo Wave.

0: No magic is stronger than sisterhood. Cast by fate, tested by time, and never broken.
1: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Aşkın Büyüsü 2. Owens ailesinin nesillerdir peşini bırakmayan aşk laneti, Owens kız kardeşleri bir kez daha tehdit etmektedir. Bu uğursuz yükün artık Sally'nin kızlarına da sirayet etmesiyle birlikte Sally Owens ve kız kardeşi Jillian Owens kendilerini bu karanlık güçle yeniden yüzleşmek zorunda bulurlar. Laneti sonsuza dek bozmaya kararlı olan kız kardeşler ailelerinin kaderini değiştirmek için ellerinden gelen her şeyi yapmaktadırlar. Ancak hedeflerine yaklaştıkça bu ölümcül bağın Owens ailesinin geçmişinde nedenli köklü bir yere sahip olduğu daha da belirginleşir. Gelecek nesli korumak adına Sally ve Jillian'ın ailelerinin sırlarıyla yeniden yüzleşmeleri ve laneti kesin olarak ortadan kaldırmanın bir yolunu bulmaları gerekmektedir.
2: Is this real? Is he gonna die?
3: It's true. This will lead her into the dark path. If you want to find her, you have to work together.
1: Fantastik ve romantik türündeki filmin yönetmenini Susanna Bier yapmakta. Oyuncu kadrosundaysa Nicole Kidman, Sandra Bullock ve Kelsey Bradley var. İyi seyirler.
4: There is no deeper tie, no stronger bond.
5: I want you to know if anything happens to me, Julia, it's you. You are my person.
6: Cinevizyon.

0: Jinavend Anucheyan Dembaş. Brojane Bernamein Biranine Bepeşengiya Mebya Deri Libajarin Juda Tene Darxistin Tevi Malbatan Gelekreve Berin Partiin Siyasi Nunerin Sazin Sivil U Velati Tevli Biranin Antibin Girsein Ku Tevli Biranin Antibin De Sozia Xutinin Zaman U Hestin Malbatan Parvedikin Herwaha Libajarin Serhede Bitlis Qers Edir Agri U Erzurumeji Biranin Berdevamdikin Nebiya Uzeku di sala 2023'de pişti 3 sal u 6 mehin girtigehi hatubu berdan. Nebiya Uze, jiber penceşehra pankreası dahat dermankirin, lina hoşkani ali dahat dermankirin jiyana hoşi testa. Berdev Kadem Parti Ayşegül Doğan, Bertek Nişani Nuçaya Rojnemeya Sözcüye ku tabeleyin le Amedi ku pazde salın bi Kurdiye leveki ku nu Kurdi hatiye nivisandın hatı bu dayında u got lüşün adı bejin çıma hizmetin şarederiye pır zamaniye dve be pırsin çıma Kurdi he ne azade. Zaman zan zana farkini Bertek Nişani hedef kırtına tabeleyin bu Kurdi da u ev teştkotin. Ev jixo mafeki bidesxistî yê vî geliyê, ev ne helwesteke miroviye, ne jî demokratîke. Ew kesên ku dibêjin em xuşk û birayê hevin, divê rêz li heqê xuşk û biratiyê bigirin. Bi iddiaya lêpirsîna gendelî û bêusûliyê ya şaredariya Seferî Hîsarê operasyon hat destpêkirin û 43 kes hatin binçavkirin. Bi heman lêpirsînê, di 25 Hazirana 2026'an de şaredarê Seferî Hîsarê İsmail Yetişkin hatibû girtin. Lisar Ekrem İmamoğlu di doza ku jiber gotinên wî yên li dijî şaredarê berê yê Tuzlayê Şadî Yazıcı tê darizandin de qedexeya siyasî hate ferzkirin. Parizerin Osman Kavala pişti bir yara davi ya datke hama femrovan a Avrupa'yı jiboji nu ve darizandine seriyle datke heydan. Sekreteri Giştü ye eğitim sene Zülküf Güneş, Tekidari Serdemanu ya perverdehiye Diyarkırku Gelek Zarok dedi Serdemanu de jiji perverdehiye zimane dayike beypar biminin uvahagot. Mafe perverdehiye bizimane dayike mafeki bingehine diveji dibistanin seretayı hatta zaningehan perverdehiye bizimane dayike beydayin. Ligori dane in meha tabaxê yên nijdeya tendurustiya kar û ewlehiya kar herikim di 126 karker di qazayên kar de jiyana xwe ji dest dane. Piştî agirbesteke 4 salan abi navbeynkariya netewên yekbûyî Yemen êrişê xwe birin li ser Erebistana Sûdî û bajarê stratejîk ê peravê Mokayê xistin bin kontrola xwe. Li gorî agahiyên hatin bidest xistin, komeke çektar, şervanê tugayê heseke Sîpan Hizni, Revant û wî li gundê Edlanê yê Serêkaniyê kuştin. Sîpan Hizni ji taxa miftî ya bajarê heseke ye. Meclisa bajarê Zîrganê kuştina şervanê tugayê heseke Sîpan Hizni şermezar kir û xwest ku berpirsyar werin darizandin. Şevrmendi Serokkomariya Suriye Mazlum Abdi Nuneri Koma Serokkomariye ya Şopantina Peyama Bistunehe Çilehe Ziyad El Ayiş Uparezgare Haseke Nurettin Ahmet Pevajoya Entegrasyone Uravşa Saziyen Hizmetkuzariye Nikaş Kırın. Deyirişin Rusya'yı li seranseri Ukrayna'yı de neh kes hatin kuştin u 145 kes birin darbun. Deyirişin Ukrayna'yı yeni dici Rusya'yı deji du kes hatin kuştin u herikim 5 kes şi birin darbun. Serokê Rusya'yı Putin u Serok Veziri Hindistan'ı Narendra Modi veriya lütkaya birikse civyan. Em hatin davyan uçeyin xe biminin duxoşiyede.
1: Ne meyvaş dişeşma, İro evare dinav bera saat 5 ve heftende dibe meyvane ve.
2: Reklamlar.
3: Bit
2: Lisina, Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlisina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
3: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran. Adres: Dicle Kent Villaları, 252. Sokak, numara 19. Telefon: 0533 968 21 20.
4: Dicle Kent'te çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumi Kids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumi Kids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları, 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
5: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

0: Washti Sheshima, Emsho Bewashane Gani, Sait Panju Hevteshanize ve Radyo de Maş Madre.
1: Radyo Veng, Veng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo

0: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProEase ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
1: Toyota ProEase ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
2: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte.
3: Reklamları dinlediniz.

Veng Radyo Haber Merkezi'nden merhaba sevgili dinleyiciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. Mebyader öncülüğünde farklı yer ve tarihlerde yaşamını yitirenler için düzenlenen anma programları Diyarbakır, Mersin, Adana, İstanbul ve Urfa'da devam ediyor. AKP Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları programı kapsamında geldiği Diyarbakır'da gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Rudav'ın Kürtçe tabelalara yönelik sorusunu yanıtlayan Gökçek, "Kürtçe de bizim, Türkçe de bizim. Bu konuyla ilgili en ufak problemimiz yok." dedi. Ekrem İmamoğlu hakkında eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'nın şikayeti üzerine hakaret suçlamasıyla açılan ve iki kez beraat kararı çıkan davada İmamoğlu için 2 yıl 1 ay hapis cezası ve siyasi yasak kararı verildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmasında C31K adlı suç örgütüyle bağlantılı olduğu ve 3 ildeki okullara yönelik silahlı saldırı hazırlığına ilişkin paylaşımlar yaptığı değerlendirilen 19'lu çocuk 32 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli 22 ildeki operasyonda 27 kişi gözaltına alındı. Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçimleri sonrası yaptığı açıklamalar nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Adliyesi'nde ifade verdi. Çelik, seçim sürecinde siyasi iradenin baskı, tehdit, teklif veya menfaat karşılığında değiştirilip değiştirilmediğinin araştırılmasını istedi. Gezi davası tutsaklarından Osman Kavala, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Daire'nin ihlal kararının ardından yeniden yargılama için mahkemeye başvurdu. Diyarbakır'da Rojda yakışıklıyı katleden Okay Gür ile kendisine yardım eden Barış ve Ömer Doruhu'nun yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü. Mahkeme, faillerin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 7 Aralık'a erteledi. İskenderun Kadın Platformu Mesleki Eğitim Merkezi öğrencisi Mahir Buğra Karagön'ün 1 Mayıs'ta çalıştırıldığı iş yerinde elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirmesine ilişkin adalet çağrısı yaptı. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin Ağustos ayı verilerine göre en az 226 işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi. 2020 yılından bu yana Marmara Kapalı Cezaevinde tutsak edilen akademisyen Nuriye Gülmen, gönderdiği mektupta 30 yıllık tutsak Hüseyin Özarslan ve 20 yıllık tutsak Mehmet Akdemir'in 25 gündür açlık grevlerinde olduğunu belirterek, "Bu değerli insanların sesi olmanızı bekliyoruz." çağrısı yaptı. İki tutsağın durumlarının ağırlaşması üzerine Antalya R tipine sevk edildiği öğrenildi. İngiliz The Guardian gazetesi tarafından hazırlanan ve yönetmenliğini Oscar ödüllü Yuval Abraham ve Rachel Zorun yaptığı NASA belgeseli, gösterildiği 83. Venedik Uluslararası Film Festivali'nde 25 dakika boyunca ayakta alkışlanarak rekora imza attı. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü, küresel gıda fiyat endeksinin Ağustos 2026'da 133.3 puana ulaştığını ve Temmuz ayına göre %1.9 artış gösterdiğini açıkladı. Açıklamaya göre, geçtiğimiz yılın Ağustos ayına göre ise artış oranı %2.5 oldu. Husi yönetimi, Babel Mendeb Boğazı'nı tamamen kontrol altına aldıklarını duyurdu. Suriye Geçiş Hükümeti Eğitim Bakanlığı'nın 27 Ağustos'ta aldığı ve Kürtçe derslerini haftada 3 saatle sınırlandıran kararın ardından Kürtçe dil eğitimi verilmesi planlanan 938 okuldan 308'i Halep vilayetinde belirlendi. Suudi Arabistan Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları, Yemen'de Husi yönetimi tarafından ele geçirilen stratejik liman kenti Moça'da bulunan havaalanına dönük 2 ayrı hava saldırısı düzenledi. İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait olduğu belirtilen yeraltı tünelleri ve tahkimatlarını büyük miktarda patlayıcı kullanarak imha etti. Patlamanın ardından bölgede 4.1 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi. Kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldıktan sonra katledilen Heseke Tugay'ı savaşçı Sipan Hizni'ye dair açıklama yapan Hesekeli yetkililer, olayın bütün yönleriyle araştırıldığını söyledi. Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, İran Dışişleri Bakanlığı ile Hürmüz Boğazı konusunda görüşme gerçekleştirdiğini duyurdu. Husilerin Yemen'de stratejik liman kenti Moça ve Babel Mendeb Boğazı'nı kontrol altına almasının ardından CENTCOM komutanı Brad Cooper, Suudi Arabistan'a geçti. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın ABD Başkanı Donald Trump'ı arayarak Yemen'deki İran destekli Husilere saldırı düzenlemelerini istediğini, ancak Trump'ın bu talebi reddettiği öne sürüldü.
Yaklaşık 4880 kilometre çapa sahip Merkür'ün milyarlarca yıllık soğuma sürecinde 23 kilometre küçüldüğü belirlendi. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.

Gostare mai ergia e, ma bade deiri ra reina mas madre. Reina ma van hedi edi peyame maeste, yo peyame maesto mare nushto merhaba shmare. Merhaba, ez Amedra gel ra shma gostare kena qavet bo program shma zaf vesho devam bikere. Deyri Erhan Erdener Zircayiş Vazena Seba Hanım Eho Betül Vazena Azindi Kaşıma Goştarekena Mazedde Raşmare Spaskene Koşmama Goştarekene Braşti Ma Bahtavare Umayke Ma Heskerde Şimadire Kuma Eni Bernami Ma Piya Raverberin Mayke Sebede Hanım Ato Betül U Goştaran Hoyer Ciyaye Ma Deyri Erhan Erdener Zircayiş ma ane ser ekranan oku ma ene deyir diyarışma kene ma piya kerem bir kere goştari bir kere.

0: Reklamlar.
1: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran, adres Dicle Kent Villaları, 252. Sokak, numara 19. Telefon 0533 968 21 20.
2: Dicle Kent'te çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumi Kids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumi Kids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
3: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
5: Gostarim ayerci ayev hejey marayneş madre de mane reklamanra. Peyame mama va hedi hedi peyame ma este nakayo peyame ma ke esto. Nuştoş hemen maş madre bu anın. Slav Urez, Veng Radio, Xabatkarem Veng Radio. Ez ji farqine de nivisinim, iro hem farqin, hem ji welat pırxem gine. Ez ji bo dayıkan, sıtrana, zınar, sozlar, lele daye duxazım spas. Em ji spasiye xo dikin, ji bo farqine, ji bo xalqe xo. Brasti, em ji pırxem ginin, le em çıqa xem gin bin ji, em mi hertim, biser lingabın. Em sıtrana, zınar, sozlar, lele daye Kerem bikin, ben Abdurrahman Gohtar bikin.

0: Ele gotaren hejam disabwerane anhayek peyamek heye nivisan diye weşan hoş malbata radyo veng ezji İzmir buca denivisinim nave min sidar ezji bo buraya xe un hale girtige he siverege dimine Reşat genç u hevalen wij Halil Xemgin wijme strana Ahmet Xastiye le emne karum wilexan emeji bo birayete u jbo Ewen kulli girtige heme guhdar dikin Ji Halil Xemgin emeji nav şirin amin le bidin U em spasiye xoay ji boyte dikin keke sidar Emji slavyen xoay ji xalqe İzmir'e radikin U ewe ku ji girtige heme guhdar dikin Emji wanara slavyen xoay germ dişeynin Kerem bikin em behevdura strana Halil Xemgin nav şirin amin guhdar bikin Piş strana ji reklam vore Paşe reklam emedisa buverabin
1: Evet, nüçeyi meclis edin. Piş nüçeyi reklamdan emedisa buverabın.

Veng Radyo Haber Merkezi'nden merhaba sevgili dinleyiciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. Mebyader öncülüğünde farklı yer ve tarihlerde yaşamını yitirenler için düzenlenen anma programları Diyarbakır, Mersin, Adana, İstanbul ve Urfa'da devam ediyor. AKP Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları programı kapsamında geldiği Diyarbakır'da gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Rudav'ın Kürtçe tabelalara yönelik sorusunu yanıtlayan Gökçek, "Kürtçe de bizim, Türkçe de bizim. Bu konuyla ilgili en ufak problemimiz yok." dedi. Ekrem İmamoğlu hakkında eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'nın şikayeti üzerine hakaret suçlamasıyla açılan ve iki kez beraat kararı çıkan davada İmamoğlu için 2 yıl 1 ay hapis cezası ve siyasi yasak kararı verildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmasında C3-1K adlı suç örgütüyle bağlantılı olduğu ve 3 ildeki okullara yönelik silahlı saldırı hazırlığına ilişkin paylaşımlar yaptığı değerlendirilen 19 çocuk, 32 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli 22 ildeki operasyonda 27 kişi gözaltına alındı. Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçimleri sonrası yaptığı açıklamalar nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Adliyesi'nde ifade verdi. Çelik, seçim sürecinde siyasi iradenin baskı, tehdit, teklif veya menfaat karşılığında değiştirilip değiştirilmediğinin araştırılmasını istedi. Gezi davası tutsaklarından Osman Kavala, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Daire'nin ihlal kararının ardından yeniden yargılama için mahkemeye başvurdu. Diyarbakır'da Rojda yakışıklıyı katleden Okay Gür ile kendisine yardım eden Barış ve Ömer Doruhu'nun yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü. Mahkeme, faillerin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 7 Aralık'a erteledi. İskenderun Kadın Platformu Mesleki Eğitim Merkezi öğrencisi Mahir Buğra Karagön'ün 1 Mayıs'ta çalıştırıldığı iş yerinde elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirmesine ilişkin adalet çağrısı yaptı. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin Ağustos ayı verilerine göre en az 226 işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi. 2020 yılından bu yana Marmara Kapalı Cezaevinde tutsak edilen akademisyen Nuriye Gülmen, gönderdiği mektupta 30 yıllık tutsak Hüseyin Özarslan ve 20 yıllık tutsak Mehmet Akdemir'in 25 gündür açlık grevlerinde olduğunu belirterek, "Bu değerli insanların sesi olmanızı bekliyoruz." çağrısı yaptı. İki tutsağın durumlarının ağırlaşması üzerine Antalya R tipine sevk edildiği öğrenildi. İngiliz The Guardian gazetesi tarafından hazırlanan ve yönetmenliğini Oscar ödüllü Yuval Abraham ve Rachel Zorun yaptığı NASA belgeseli, gösterildiği 83. Venedik Uluslararası Film Festivali'nde 25 dakika boyunca ayakta alkışlanarak rekora imza attı. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü, küresel gıda fiyat endeksinin Ağustos 2026'da 133.3 puana ulaştığını ve Temmuz ayına göre %1.9 artış gösterdiğini açıkladı. Açıklamaya göre, geçtiğimiz yılın Ağustos ayına göre ise artış oranı %2.5 oldu. Husi yönetimi, Babel Mendeb Boğazı'nı tamamen kontrol altına aldıklarını duyurdu. Suriye Geçiş Hükümeti Eğitim Bakanlığı'nın 27 Ağustos'ta aldığı ve Kürtçe derslerini haftada 3 saatle sınırlandıran kararın ardından Kürtçe dil eğitimi verilmesi planlanan 938 okuldan 308'i Halep vilayetinde belirlendi. Suudi Arabistan Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları, Yemen'de Husi yönetimi tarafından ele geçirilen stratejik liman kenti Moça'da bulunan havaalanına dönük 2 ayrı hava saldırısı düzenledi. İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait olduğu belirtilen yeraltı tünelleri ve tahkimatlarını büyük miktarda patlayıcı kullanarak imha etti. Patlamanın ardından bölgede 4.1 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi. Kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldıktan sonra katledilen Heseke Tugay'ı savaşçı Sipan Hizni'ye dair açıklama yapan Hesekeli yetkililer, olayın bütün yönleriyle araştırıldığını söyledi. Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, İran Dışişleri Bakanlığı ile Hürmüz Boğazı konusunda görüşme gerçekleştirdiğini duyurdu. Husilerin Yemen'de stratejik liman kenti Moça ve Babel Mendeb Boğazı'nı kontrol altına almasının ardından CENTCOM komutanı Brad Cooper, Suudi Arabistan'a geçti. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın ABD Başkanı Donald Trump'ı arayarak Yemen'deki İran destekli Husilere saldırı düzenlemelerini istediğini, ancak Trump'ın bu talebi reddettiği öne sürüldü.
Yaklaşık 4880 kilometre çapa sahip Merkür'ün milyarlarca yıllık soğuma sürecinde 23 kilometre küçüldüğü belirlendi. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.

0: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
1: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim, 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProEase ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
3: Toyota ProEase ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
4: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
5: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
2: AdBlue, Partikül EGR ve Stage 1 çözümleri için Diyarbakır'da tek adres: Arslan Auto Exhaust. Servisimizde kronik arızaları bitiriyor, aracınızın performansını zirveye taşıyoruz. Arslan Auto Egzoz adres: Urfa Bulvarı 3. Sanayi Sitesi, Diyarbakır. İletişim: 0530 735 3921.
6: Dicle Kent'te çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumi Kids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumi Kids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
9: Gösterem ayarcıya badıraklam ara marayın aşımadırı. Neha yopeyam ema estonuşto merhaba şımarı. Manaka harayrde ma amedraşine çevlik. Ez deyire rençber aziz dilo dilo vazenan diyari zilkif u celal kenam. Mayke spasyane hoşuma rekene u mavane zaf zedera baldari be avur mede telefona u goştariye veng radyoyu bikere. Kemere huye asayişi ke girebide u baldari be ma spasyane hukene. Mayke deyire rençber aziz dilo dilo diyari şare çöyle girekene u diyari hevalan etso zilkif u celal irekene. گوشتره ما یو پیام ما که استو ایک رنجبر عزیز را دیر واشتو ما ایک بوانن دمارا ما پیا دیر رنجبر عزیز ما گوشتره بکره نوشتو شان ما وش به از ما مسترونی دا از رنجبر عزیز را یو دیر وازنا از سمد خبتکار زوان او رادیو ونگ را کنا مایکه سپاسیان خو ما مسترونی داره کنه براشتی از دیده را بختوارا کو ما مسترونی دا روج اولینی را ما گوشتاری کنه و هر روج ما را پیامار شوانو ما هیوی کنه که حتا پینی برنامه ما را آنو پیامار برشو ما پیا اکا دیر رنجبر عزیز دلو ما دیاری زلکیف جلال و ما مسترونی دا و ما گوشتاران خوی ارجیایان ره و ماشار چولی گیره کنه ده های ده کرم بکره ما پیا گوشتاری بکره

Seremaya Erciye bade deyir ko Muhammed hoy memo marayınaş madre ana deyir zerife biray hore vaştıp birayca hapishane debi

Reyna Mavane ma bawer kene ko ogo rojek e ko khabsanan de ogo azadi be. Eka yo peyame ma esto ma e buanın. Nuşto merhaba weşan hoş. Weşan hoş delale ez narej bo keça ape hoş yan strana agit ışık bela sebep tuhazım spas. Emji spasiye hoş boy naredikin u emji boy keça ape vi u jboy gohtarvanen aziz ra em strana agit ışık bela sebep diyaridikin. Em behevdura kerem bikin em behevdura gohtar bikin.

0: Reklamlar. AdBlue, Partikül EGR ve Stage 1 çözümleri için Diyarbakır'da tek adres. Arslan Auto Exos. Servisimizde kronik arızaları bitiriyor, aracınızın performansını zirveye taşıyoruz. Arslan Auto Exos adres, Urfa Bulvarı 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. İletişim 0530 735 3921.
1: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak, numara 19. Telefon 0533 968 2120.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
0: Radyo Wing. Radyo Wing.

0: Tecbir çözümleri için Diyarbakır'da tek adres. Arslan Oto Egzoz. Servisimizde kronik arızaları bitiriyor, aracınızın performansını zirveye taşıyoruz. Arslan Oto Egzoz adres, Urfa Bulvarı 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. İletişim 0530 735 3921.
1: Dicle Kent'te çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumi Kids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumi Kids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
3: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
4: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
5: Radyo Veng. Veng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo Veng.

0: Bu bir yeniden iletimdir.
1: Dünyanın farklı coğrafyalarından yükselen ezgiler, kimi zaman bir dağ köyünün türküsü, kimi zaman bir çöl rüzgarının sesi olur, kimi zaman da göçebe ezgiler. Her ritim bizi uzaklara götürürken aslında ortak köklerimizi hatırlatır. Bu programda sınırları yıkan melodilerle insanlığın kalbine dokunan etnik müziklerin büyülü yolculuğuna davetlisiniz. Göçebe Ezgiler programı her hafta Venk Radyo'da sizlerle. Göçebe Ezgiler programı başlıyor.
2: Merhabalar, merhaba sevgili Venk Radyo dinleyicilerimiz. Bizleri her nerede dinliyorsanız buradan kucak dolusu sevgiler gönderiyoruz size. Göçebe Ezgiler'de ben Sarı ile birliktesiniz. Sizler için her hafta olduğu gibi bu hafta da dünyanın dört bir yanından şarkılar derledim. Geçen hafta daha çok kaybolma yüz tutmuş diller üzerine yapmıştık bu programı. Bu hafta biraz daha ağırlıklı olarak kendi sevdiğim şarkılara ağırlık vermeye çalıştım izninizle. İlk olarak Göçebe Ezgiler'de Orta Doğu ve Kuzey Afrika'nın o kadim ve köklü müzik geleneğinden bir şarkıyla başlayacağız. Mikrofonumuzda Faslı Cemal Stilitim var ve şarkısı Hobilak, aslında daha çok bildiğimiz adıyla Ahvak olacak birazdan. Aslında bu eser Mısır müziğinin efsanevi ismi Abdülhalim Hafız'a ait ve bu şarkı o kadar çok sanatçı seslendiriyor ki sevilen bilinen şarkılardan bir tanesi. Şarkının anlamı Arapça bir şarkı, çevirisi seni seviyorum, yaklaşık olarak seni seviyorum anlamına geliyor. Geleneksel enstrümanların eşlik ettiği bu eseri ne zaman dinlese insan kendini geçmiş yüzyılların o hüzünlü ve derinler şikayelerinin tam ortasında buluyor. Sanatçının sesindeki o buğulu ve içten tonla insanı coğrafyanın tarihsel yalnızlığıyla yüzleştiriyor sanki. Aşkın en saf ve yalın halini anlatan bu parça, duyguları, şiiri ve aşkı Arapça ile kalbimizin derinliklerini eşletecek. Cemal Slit'in Hobilak, yani Ahvak şarkısı sizlerle.

Evet sevgili Rivenk Radyo dinleyicileri, radyolarını yeni açanlar için Göçebe Ezgiler'desiniz. Ben Sarıya ile Dünya Müziklerini dinliyorsunuz. Arapça bir ezgiyle başladık. Ahvak şarkısı bilinen eski şarkılardan bir tanesiydi. Yine aslında çok bildiğimiz, çok yakın olduğumuz seslerden bir tanesi var. Erivan'ın o tarihi taş sokaklarında, zamansız bir bahar akşamı aslında çalacağımız şarkı. Ermeni müziğinin en zarif buluşmalarından birini çalacağım. Ruben Hakverdiyan ve Lilit Pipoyan'ın unutulmaz bir çalışması. Arayım Sohak, yani ey gel bülbülüm ya da gel ey bülbülüm olarak çevriliyor. Şarkıda bir tarafta gitarıyla Ruben Hakverdiyan var. Ermeni modern bard müziğinin o sokak kokan, biraz hırpalanmış ama hayatı ve insanı çok seven tok sesi. Diğer tarafta ise Lilit Pipoyan, mimar ruhlu, o ortaçağ ezgilerini ya da halk şiirlerini alıp bugüne adeta masalsı bir tülle taşıyan duru bir vokal, duru bir ses Lilit'te. Biri sokağın inatçı ve gerçekçi yüzünü getiriyor masaya, diğeri ise en saf estetiği. Bunların birlikte yaptığı bir çalışma şarkımızda. Şarkıda dendiği gibi, sevgili gel, ben kalbimi sana bırakıyorum. Çiçeklerle yüklenmiş bahçem, gel. Bu iki farklı dünyanın sesi birleştiğinde de ortada geride sadece zamansız bir kucaklaşma kalıyor diyeyim. Ruben Hakverdiyan'ın gitarı ve Lilit Pipoyan'ın sesiyle Arayım Sohak sizlerle olacak. Bu şarkımızı şu an bizi Konya'dan dinleyen sevgili Agit ve Mehmet Şirin'e armağan ediyorum. Sevgiler gönderiyorum buradan da. Ve şarkımız sizlerle.

Ermeni bir şarkıyla devam ettik. Sırada 20. yüzyılın ortalarına, Paris'ten meşhur Montmartre tepelerine ve ressamların, yazarların, sanatçıların paylaştığı özgür ama yoksul bohem hayatına gideceğiz. Efsanevi şanson sanatçısı Charles Aznavour'un 65 yılında seslendirdiği zamansız eseri La Bohème bizlerle olacak. Bu şarkıyı her dinlediğimde içimi geçmişe, yok olan o eski sokaklara ve bir daha geri gelmeyecek o güzel günlere dair telafisi imkansız bir özlem kaplıyor. Charles Aznavour da Montmartre'daki o fakir ama sanat dolu gençlik yıllarına bir nevi ağıt yakıyor sanki bu şarkıyla da. Sanatın, aşkın ve telafisi olmayan o büyük nostaljinin öyküsünü şanson kültürünün ana vatanı olan Fransızca kelimelerle anlatıyor. Önünde bir mikrofon, elinde beyaz bir mendille, yaşayarak söylediği siyah bir beyaz bir kliple anlatıyor bu şarkıyı. Charles Aznavour olacak bizlerle, La Bohème sizlerle sevgili dinleyiciler.

Fransızca bir şarkıyla devam ettik. Charles Aznavour'dan geldi La Bohème. Gerçekten çok sevdiğim, beni dinlendiren şarkılardan bir tanesiydi. Sırada yine çok sevdiğim sanatçı var ki eminim birçoğunuz da bu sanatçıyı biliyor musunuzdur, mutlaka dinlemişsinizdir. Onun çalmaya başladığı anda tüm mekan ve zaman algısını silen bir sesi var. Yine John Baez'den bahsediyorum ve hafızalara kazınan bir şarkısı Dona Dona var. Şarkıyla ilgili birçok gene anlatı var ama en bilinenlerden bir tanesi işte 40'lı yıllarda Yiddiş tiyatrosu için yazılmış bir halk şarkısı olduğu söyleniyor. Şarkının içeriğine, sözlerine baktığınızda aslında sade anlatılmak istenen bir sözleri var ama içeriğine baktığınızda asıl anlatılmak istenen kısmı çok çok sarsıcı. İçeriğine bakıyorsunuz, pazara doğru giden bir arabanın arkasında ya da bir trenin içerisinde bir buzağıdan bahsediyor ve onun karşısında gökyüzünde süzülen kaygısız bir kırlangıç arasındaki tezatlık anlatılıyor. Pazar yerine götürülen buzağı kaderine boyun eğen ve nereye gittiği bilinmeyen çaresizliği simgeliyor. Gökte özgürce uçan kırlangıç ise tam anlamıyla özgürlüğün metaforu şarkıda. Şarkı bilinenler temalardan bir tanesi de buzağlar kolayca işte bağlanıyor, kesiliyor. Nedenini bile bilmiyor ama kim özgürlüğe değer veriyorsa kırlangıç gibi uçmayı öğrenmesi gerekiyor ve bunun için çabalamayı öğrenmesi gerekiyor. Tabii şarkının sözleri böyleyken asıl anlattığı kısım ya da anlattığı düşünülen kısım bir soykırım üzerinden gidiyor. Trenlere doldurulup da bir katliama götürülen insanların hikayesini anlatıyor. O yaşadığı acıları, çaresizliğin gölgesini, o soykırımın dışa vurumu olarak yorumluyor şarkı. 60 yıllarında yayımlanan ve ilk stüdyoda bu albüme yer veren John Baez, eseri İngilizce'ye uyarlıyor, o şekilde seslendiriyor ve ondan sonra da o saf, o berrak ki sopranodur kendisi aynı zamanda akustik gitarıyla bu şarkıyı yorumlaması bir anda 60'larda bir protest gençlik hareketinin hatta insan hakları savunucularının, özgürlük mücadelesi verenlerin dillerinden düşürmediği şarkılardan birisi oluyor. O günden sonra bu şarkı dünyanın dört bir yanında otoritelerin bağlayıcı kurallarına karşı beyin özgürlük arayışını simgeler hale geliyor. Biraz uzattım farkındayım ama gerçekten içeriğine özellikle de değer veriyorum. John Baez'e çok değer veriyorum. Dona Dona şarkısı çok yaşlanmış şu aralar ama hala güzel sesiyle konserlerde, şarkılarda söylemişti bir ara. John Baez, Dona Dona şarkısı sizlerle.

0: Göçebe Ezgiler'de, farklı dillerde, farklı kültürlerde şarkılarla sizlerin karşısında olacağız. Bizden ayrılmayın, bekliyoruz.
1: Reklamlar. Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProAce ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde. Toyota ProAce ailesi bambaşka
2: yere taşır. Toyota. Dicle Kent'te çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumikids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumikids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
3: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
4: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres: Dicle Kent Villaları. 252. Sokak, numara 19. Telefon: 0533 968 21 20.
1: AdBlue, Partikül EGR ve Stage 1 çözümleri için Diyarbakır'da tek adres. Arslan Auto Exhaust. Servisimizde kronik arızaları bitiriyor, aracınızın performansını zirveye taşıyoruz. Arslan Auto Exhaust adres: Urfa Bulvarı 3. Sanayi Sitesi, Diyarbakır. İletişim: 0530 735 39 21.
5: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

Evet sevgili Venk Radyo dinleyicileri, Göçebe Ezgiler'de şimdi İber Yarımadası'nın o derin folklorlarına gideceğiz. Antik ve modern tınılarını harmanlayan bir grup var, Radyo Tarifa. Ve onun sevdiğim eserlerinden bir tanesi Ramo Verde var sırada. Grup Endülüs müziğini, Seferat, Mağrip, Orta Doğu melodilerini alıyor. Kendi özgün tarzlarıyla harmanlayıp tekrardan sunuyor. Çalacağımız şarkı Ramo Verde'nin anlamı da yeşil dal, yaklaşık olarak yeşil dal anlamına geliyor. Bu eser İspanya'nın iç kesimlerine ait çok eski bir Kastilya geleneksel halk şarkısı. Şarkının sözleri doğanın uyanışını, aşkın saflığını ve geleneksel İspanyol köy yaşamının ritmini anlatıyor, ritmini taşıyor. Dinlerken o Akdeniz'in sıcak topraklarını, insanların doğayla olan kopmaz bağını içinde hissettiriyor insanı. Geçmişin anonim ezgilerini modern dünyaya taşıyan bu büyüleyici yolculuk, Radyo Tarifa'nın Ramo Verde şarkısı.

Radyo Tarifa'dan dinledik Ramo Verde şarkısını. İspanyol bir şarkı, daha doğrusu Kastilya geleneksel bir halk şarkısıydı. Şimdi çok sevdiğim bir ses, ruhun dinlendiren mistik ve zamansız bir ezgi var sırada. Dünyaca ünlü Katalan arpist ve soprano Ariana Saval'dan dinleyeceğiz. Alucina Melody şarkısı ile bizlerle olacak. Şarkının ismi işte melodiyi yumuşatır ya da güzelleştirir anlamına geliyor. Müziğin o evrensel, yüksel bir şifa kaynağı olduğunu anlatan bu beste. Benim için de tam bir içe dönüş ve arınma seansı gibi çok sevdiğim bir ses zaten. Ara ara dinlediğim şarkılardan da bir tanesi. Müthiş dinlendirici bir yönü de var. Hem sanatçının zerafetinin o sanata kattığı o büyüleyici gücü, sesinde, arp çalışında da hissedebiliyorsunuz zaten. İnsan ruhunu adeta göklere yükselten o mistik felsefe, sanat canın özgün yorumuyla hem Katalanca ve İngilizce sözlerin kusursuz uyumuyla sizlerle olacak. Ariana Saval, Adı Suyla Melo.

Evet sevgili Venk Radyo dinleyicileri, Göçebe Ezgiler'desiniz. Yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Birçok dilden, kültürden şarkılarla sizlerin karşısında olduk. Şimdi yakın bir yerdeyiz. Şiirin, felsefenin, derin halk ezgilerinin ülkesi olan İran'a gideceğiz. Klasik İran müziğinin ve folklorun önemli temsilcilerinden biri var sırada, Minu Cavan. Geleneksel bir parça seslendirecek birazdan, Heyyar Heyyar. İran kültüründe kadının sesinin, varlığının ve müzikal üretiminin tarih boyunca ne kadar sansürlendiğini, ne kadar zorlu yollardan geçtiklerini biliyoruz. Birçok kadının sürgün hayatı yaşadığını, kadın sanatçının yaşadığını biliyoruz. Bu yüzden de Mino Cavan'ın bu özgür ve asil sesini ne zaman duysam, içimde o bir kadının sanatsal varoluş mücadelesine karşı derin bir saygı duruşu oluyor ki İran'daki birçok kadın için de aynı şekilde. Şarkı da İran'ın geleneksel o köy yaşantısını, bir yere duyulan samimi hasretini anlatıyor. Coğrafyanın tüm zorluklarına rağmen hiç susmayan bu ses, kulaklarımıza bir şiir gibi akan, ruhu okşayan Farsça dilinde bir şarkıyla hayat bulacak. Minu Cavan'dan geliyor Heyyar Heyyar sizlerle.

Minü Cavan'dan parça bir şarkıyla devam ettik, Heyyar Heyyar diye. Şimdi bir sanatçımız var, Danit, ve büyüleyici bir eseri Quattro Vientos var, yani dört rüzgar anlamına geliyor. Danit müziği doğanın kalbinden, yerli halkların geleneklerinden ve ekolojik farkındalıklarını alan, dünyayı ve insan ruhunu iyileştirmeyi amaçlayan bir sanatçı. Quattro Vientos şarkısının yapısı da tam bu felsefeyi anlatıyor. Şarkı adını doğanın dört temel elementine yön veren dört ana rüzgardan alıyor ve her kıtada bizi farklı bir coğrafya hafızaya götürüyor. Dağdan gelen rüzgar bize berraklığı getir. Denizden gelen rüzgar bize özgürlüğü getir. Çölü aşarak gelen rüzgar bize sessizliği getir. Ormandan gelen rüzgar bize hafızayı getir diye şarkının sözleri çevriliyor ve şarkı boyunca yinelenen nakaratlarda hepimizi bir araya çağırıyor. Vuela, vuela, vuela diye. Yani uç, uç, bizimle birlikte uç diye. Şarkı dinleyeni yormayan, insanı meditatif bir dinginliğe ve içsel bir yolculuğa davet eden akustik bir döngü üzerine kuruluyor. Güne yorgun saatlerinde zihnimizi boşaltmak, biraz olsun nefes almak istiyorsanız Danit ile Quattro Vientos sizlerle olacak.

Clarinet'i dinledik. Quattro Vientos şarkısıyla bizlerleydi. Şimdi bazen gün boyunca maruz kaldığımız o kadar çok gürültü, o kadar çok yapay ses oluyor ki bazen sade, sessiz bir ya da sade, duru bir ses duymak istiyorsunuz. Son olarak tam böyle bir şarkıyı çalacağım sizlere. Yunanistan o çağdaş müzik sahnesinin en kıymetli isimlerinden bir tanesi gelecek. Lizita Kalimeri ve onun sesinden dinleyeceğimiz Salome şarkısı bizlerle olacak. Sanatçı da öyle popüler sahnelerin süsü püsü yok. Stüdyoda o yankı efektleriyle ya da büyütülmüş devasa vokalleri de çok duymuyorsunuz. Kalimeri Yunanistan'ın geleneksel şehir müziğiyle köklerine bağlı halk ezgilerini en saf, en sade haliyle söyleyen bir yorumcu. Sesi o kadar doğal ki sanki karşınızda oturuyor da sizinle konuşuyormuş gibi şarkı söylüyor ya da öyle hissettiriyor. Salome şarkısı da bu karakterin ya da bu tarzın en net duyulduğu şarkılardan bir tanesi. Arkada akustik gitarın ve geleneksel Ege enstrümanlarını yormayan, akıp giden bir ritmi var. Şarkıda günün yorgun saatinde insana iyi gelen bir tempo ile ilerlerken ben de vedamı etmek istiyorum. Bugün de Göçebe Ezgilerin sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Ben Sarıya ile dünyanın dört bir yanından topladığım şarkılarla sizlerin karşısında olmaya çalıştım. Haftaya yine farklı diller, kültürler, kimliklerin şarkıları ve sesleriyle karşınızda oluncaya dek hoşça kalın diyorum. Lizita Kalimeri Salome şarkısıyla sizlerle olacak.

0: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restorant'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran, adres Dicle Kent Villaları, 252. Sokak, numara 19. Telefon 0533 968 2120.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
2: AdBlue, Partikül EGR ve Stage 1 çözümleri için Diyarbakır'da tek adres. Arslan Auto Exhaust. Servisimizde kronik arızaları bitiriyor, aracınızın performansını zirveye taşıyoruz. Arslan Auto Exhaust adres, Urfa Bulvarı 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. İletişim 0530 735 3921.
0: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte.
3: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
4: Reklamları dinlediniz. Radyo Wang. Radyo Wang.

0: Reklamlar. Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProAce ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde. Toyota ProAce ailesi bambaşka
1: yere taşır. Toyota. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
0: AdBlue, Partikül EGR ve Stage 1 çözümleri için Diyarbakır'da tek adres. Arslan Auto Exhaust. Servisimizde kronik arızaları bitiriyor, aracınızın performansını zirveye taşıyoruz. Arslan Auto Exhaust adres, Urfa Bulvarı 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. İletişim 0530 735 3921.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
3: Reklamları dinlediniz. Radyo Wang. Radyo Wang.

0: Tanıtıcı reklam.
1: AdBlue, Partikül EGR ve Stage 1 çözümleri için Diyarbakır'da tek adres. Arslan Auto Exhaust. Servisimizde kronik arızaları bitiriyor, aracınızın performansını zirveye taşıyoruz. Arslan Auto Exhaust adres, Urfa Bulvarı 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. İletişim 0530 735 3921.
0: Tanıtıcı reklam.

0: Tanıtıcı reklam.
1: AdBlue, partikül EGR ve Stage 1 çözümleri için Diyarbakır'da tek adres. Arslan Auto Exhaust. Servisimizde kronik arızaları bitiriyor, aracınızın performansını zirveye taşıyoruz. Arslan Auto Exhaust adres, Urfa Bulvarı 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. İletişim 0530 735 3921.
0: Tanıtıcı reklam.
2: Radyo Wave.

Radyo Bang. Bang Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo Bang.

0: Radyo Wang.
1: Çocuksun sen. Dünyanın dışına atılmış bir adımdın sen. Ömrümüzse karşılıksız sorulardı hepsi bu. Şu samanyolu, hani avuçlarından dökülen kum taneleri var ya, onlardan birindeyim. Yeni bir yolculuğa çıkıyorum, kar yağıyor. Bir aşk tipiye tutuluyor daha ilk dönemeçte. Çocuksun sen, sesindeki tipiye tutulduğum. Dönüşen ve suya dönüşen sorular soruyorsun. Sesin bir çağlayan olup dolduruyor uçurumlarımı. Kötü bir anlatıcıyım oysa ben. Ve ne zaman birisi adres sorsa önce silaha davranıyorum. Kekemeyim, en az kasabalı aşklar kadar mahcup. Ve üzgün kentler arıyorum ayrılıklar için. Bir yanlışlığım bu dünyada en az senin kadar. Ve sen kendi küllerini savuruyorsun dağa taşa. Bir daha doğmamak için. Doğmak diyorsun ölümlülerin işi. Bir de mutlu olanların. Onların hep bir öyküsü olur ve yaşarlar. Bırakıp gidemezler alıştıklarını yaparsa. Çocuksun sen. Her ayrılıkta imdası bozulan. Susan bir çocuktan daha büyük bir tehdit ne olabilir? Sorumun karşılığını bilmiyor kimse. Kötü bir anlatıcıyım oysa ben. Ve ne zaman bir kaza olsa adı aşk oluyor artık. Aşksa dünyanın çoktan unuttuğu bir tansık. Seni bekliyorum orada, o kirlenen ütopyada. Kirpiklerime düşüyorsun bir çiğ damlası olarak. Yumuyorum gözlerimi, göz kapaklarımın içindesin. Sonsuz bir uykuya dalıyorum sonra ve sen hiç büyümüyorsun artık. İyi ki büyümüyorsun. Adınla başlıyorum her şiire ve her mısrada esirgiyensin, bağışlayansın. Biat ediyorum, çocuksun sen ve bu dünya sana göre değil. Çocuksun sen, sesinin çağlayanına düştüm. Bir çiçeğe tutundum düşerken, oradayım hala. Sallanıp durmaktayım, bir saatin sarkacı nasıl gidip geliyor, gidip geliyorsa öyle. Zaman benim işte, nesneleşiyor tüm anlar. Dursam ölürüm, paramparça olur dünya. Çocuksun sen, sesinin çağlayanına düştüğüm. Uçurum diyordun. Bir aşk uçurum özlemidir. Bırakıyorum öyleyse kendimi sesinin boşluğuna. Tutunabileceğim tüm umutları görmeyeyim için gözlerimi bağlıyorum geceyi mendil yaparak. Gözlerim bir yerlerde daha bağlanmıştı. Bunu unutmuyorum, unutmuyorum, unutmuyorum hiç. Bir rüzgar esse ellerin fesleğen kokuyor. Kırlangıçlar konuyor alnına akşamüstleri. Bu yüzden bir kanat sesiyim yamaçlarda. Üzgün bir erguvan ağacıyla konuşuyorum. Ayrılığın zorlaştığı yerdeyim ve dalgınlığım bir mülteci hüznüne dönüyor artık bu kentte. Çocuksun sen, alnına kırlangıçlar konan. Bir bulutun peşine takılıp gittiğimiz yer, okyanus diyelim istersen ya da sen söyle. Batık bir gemiyim orada, seni bekliyorum. Upuzun bir sessizliğim fırtınalar patlarken. Gövdem köle tacirlerinin barut yanıkları içinde ve gittikçe acıtıyor yaralarımı tuzlusu. Çocuksun sen, büyümek yakışmazdı hiç. Gülüşünün kokusuyla yeşerdi bir elma ağacı. Soluğunun elma kokması bundandı belki. Bir elma kokusuna tutundum düşerken. Sallanıp durmaktayım, bir saatin sarkacı nasıl gidip geliyor, gidip geliyorsa öyle. Çocuksun sen.

0: hasretinden prangalar eskittim. Seni anlatabilmek seni, iyi çocuklara, kahramanlara, seni anlatabilmek seni, namussuza haldan bilmez, kahpe yalana. Ard arda kaç zemheri, kurt uyur, kuş uyur, zindan uyurdu dışarıda, gürül gürül akan bir dünya. Bir ben uyumadım, kaç leylim bahar, hasretinden prangalar eskittim. Saçlarına kan gülleri takayım, bir o yana, bir bu yana. Seni bağırabilsem seni, dipsiz kuyulara, akan yıldıza, bir kibrit çöpüne varana. Okyanusun en ıssız dalgasına düşmüş bir kibrit çöpüne. Yitirmiş tılsımını ilk sevmelerin, yitirmiş öpücükleri, payı yok apansız inen akşamdan. Bir kadeh, bir cigara dalıp gidene, seni anlatabilsem seni, yokluğun cehennemin öbür adıdır. Üşüyorum, kapama gözleri.
1: Radyo Veng. Radyo Veng.

Ayka alil gu alila wa adayka da bi şenge da dev gel ya Kudursi aşuanu bakhvana rin yeseri çiyal Tadgu da ye evi cum'a bi şak da vazif olmaz Evi bi şamu da bu dara çınare Şorra giri serseri mi dara çınare Erdo asma bi hevra hejiyan Evi şahimi zanimet

Dayka Ali Galilava, dayka da bir şenge da dev geliyor. Bir siyah şımano bak vana rengi sericiyay. Ted godaye, ez çuma bir şah da vazi bormaz. Evi bir şam da bu dara çınarek. Şura giri serserimi dara çınarek. Arbu azman behevra heci evi şahımı zanim.

Tarihin en amansız doğusunda bir acayip Afrikalıydık. Bir acayip Asyalı. Ermeni, Süryani, Kürttük, düşten ibarettik.

0: Radyo Veng. Veng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz.
1: Ez ne garibe ve ahime. Birati jihev parin ahi dest bedike. Kohun minas nekin ve kes ve nas nekin.

Bo ajitiye, bo dostaniye, bratiye, pishgiriye, bara gaynim bistren.

Radyo Veng. Veng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo